köçe savadım. Yes kezem sirum. Tekişer serek. Onkun mı da zumu kez. Yes kezem sirum.

Kasi sıkçatı Mi kankam kesi şerumlatı Anhir cahçik Zisto helov kınatı Tatsan çerum kasi sıkçatı Latsa inç okutu

buçe savadım. Yes kezem sirum. Tekişer serek. Onkun mı da zumil kez. Yes kezem sirum.

0: Diğeri dasartutyan sayna.
1: Bunga trek yeri dasartutyan sayna.
2: Youth Voice Radio Lebanon.
0: Yeri dasartutyan sayna.